ne bakala çıkılıp ya. Urima kulla, çiko kulla la. Kurka poka şikla kulla. Makanaka çikinaka bogaraka zumpa baga sigaram kulla.